0: Eğitimde alarm. Ekonomi yavaşlama modunda.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün eğitimden ekonomiye, insan haklarından yerel altyapıya kadar uzanan geniş bir gündemde bir yanda geleceğe dair kaygılar büyürken diğer yanda siyasi ve toplumsal tartışmalar derinleşiyor. Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte yetersiz. Cuma günü Würzburg'da düzenlenen Katolik Kongresi'nde Başbakan Friedrich Merz, Almanya'nın gençlere sunduğu kadar iyi gelecek beklentilerini az sayıda ülkenin sunduğunu iddia etti. UNICEF'in yayımladığı yeni rapor, Almanya'daki eğitim sistemine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte temel yeterlilik seviyesine ulaşamıyor. Araştırmada eğitim fırsatları açısından incelenen 37 sanayi ülkesi arasında Almanya yalnızca 25. sırada yer aldı. Listenin ilk sıralarında Hollanda, Danimarka ve Fransa bulunurken dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya'nın aldığı sonuç hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Uluslararası okul başarıları sıralamasında ise Almanya daha da gerileyerek 34. sıraya düştü. Okuma ve matematik becerilerinde İrlanda ilk sırada yer alırken onu Güney Kore ve Slovenya takip etti. Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi ekonomik gücü Almanya'dan daha düşük ülkelerin bile Almanya'nın önünde yer alması dikkat çekti. Raporda özellikle sınıflardaki sosyal eşitsizlik vurgulandı. Maddi açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençlerin yalnızca %46'sı temel eğitim yeterliliklerine ulaşabilirken varlıklı ailelerde bu oran %90'a çıkıyor. UNICEF ayrıca Almanya'daki çocuk yoksulluğunun yıllardır yüksek seviyede kaldığını belirtti. Rapora göre çocukların yaklaşık %15'i yoksulluk riski altında yaşıyor. Gelir eşitsizliği de büyümeye devam ediyor. En zengin %20'lik kesim en yoksul kesimden yaklaşık 5 kat daha fazla gelire sahip. Bild gazetesinin haberine göre sağlık ve yaşam memnuniyeti alanlarında da ciddi farklar dikkat çekiyor. Varlıklı ailelerden gelen çocukların %79'u sağlık durumlarını çok iyi olarak değerlendirirken yoksul ailelerde bu oran %58'de kalıyor. Ruhsal açıdan ise düşük gelirli ailelerden gelen 15 yaşındakilerin yalnızca %61'i yaşamından memnun olduğunu söylerken varlıklı ailelerde bu oran %73'e ulaşıyor. Eğitimdeki bu çarpıcı tablo sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceğin ekonomik ve toplumsal yapısını da doğrudan etkiliyor. Çünkü eğitimdeki eşitsizlik ve başarı düşüşü ekonomik göstergelere de yansımış durumda. Ekonomi Bakanlığı yayımladığı aylık raporda 2026'nın ikinci çeyreğinde ekonomide belirgin bir yavaşlama beklendiğini açıkladı. Hükümete göre hem şirketler hem de tüketiciler artan fiyatlar ve küresel belirsizlikler nedeniyle baskı altında. Raporda özellikle İran'daki savaşın enerji ve ham madde piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı, bunun da ekonomik durumu zayıflattığı belirtildi. Hükümet önümüzdeki aylarda enerji, finans ve emtia piyasalarında sert dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulundu. Ekonomik gelişmelerin büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın süresine ve bunun ticaret yollarıyla üretim kapasitesine etkisine bağlı olduğu vurgulandı. Beklenen bahar canlanmasının ise gerçekleşmediği ifade edildi. İran savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları Nisan ayında enflasyonu %3'e çıkararak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durumun vatandaşların alım gücünü zayıflattığı belirtildi. Ekonomideki yavaşlama ve artan hayat pahalılığı gündemdeki yerini korurken bu kez insan hakları alanından gelen veriler küresel ölçekte daha da karanlık bir tabloyu gözler önüne seriyor. İdamlar 44 yılın zirvesinde. Dünya 2025 yılında son 44 yılın en yüksek idam rakamlarına tanıklık etti. Amnesty International'ın yayımladığı rapora göre en az 17 ülkede toplam 2707 idam gerçekleştirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre %78 artış anlamına geliyor. Üstelik bu rakamlar Çin, Vietnam ve Kuzey Kore gibi verileri gizleyen ülkeleri kapsamıyor. Amnesty International Almanya Genel Sekreteri durumu devletin en uç şiddet biçimi olarak nitelendiriyor. Rapora göre İran 2159 idamla dünya genelindeki artışın başını çekiyor. Bu sayı 2024'ün iki katından fazla. Özellikle otoriter rejimlerin büyük hızla ilerlemesine paralel olarak idam cezası insanları susturmak, muhalefeti bastırmak ve korku yaratmak için sistematik bir araç olarak kullanılıyor. Dünyada en fazla idam Çin'de gerçekleştiriliyor. Diğer ülkelerde de tırmanış gözleniyor. 2025'te idamların arttığı ülkeler arasında şunlar öne çıkıyor. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Mısır, Kuveyt. Dünya genelinde idam cezalarındaki artış insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirirken Almanya siyasetinde ise bu kez daha yerel ama aynı derecede tartışmalı bir konu öne çıkıyor. Milletvekili maaşları tartışması. Almanya'da milletvekili maaşlarına yapılması planlanan zam tartışması sürerken Seydioğlu Birlik Grubu Başkanı Jens Spahn'ın kısa süre içindeki tutum değişikliği dikkat çekti. Daha birkaç hafta önce milletvekili maaşlarındaki artışı savunan Spahn, şimdi zammın askıya alınabileceğini söyleyerek geri adım attı. Temmuz ayında Bundestag milletvekillerinin maaşlarına %4,2 oranında zam yapılması planlanıyordu. Bu artışla milletvekili maaşları yaklaşık 12.330 euroya çıkacak. Ancak toplumda artan ekonomik baskı, sağlık sigortası reformu ve sosyal kesinti tartışmaları nedeniyle kamuoyunda tepkiler yükseldi. Bunun üzerine SPD, Yeşiller ve Sol Parti maaş artışının iptal edilmesini talep etti. Spahn ise Mayıs ayında maaş artışını savunmasına rağmen şimdi yaptığı açıklamada vatandaşlar fedakarlık yaparken siyasetçilerden de aynı şeyi bekliyor diyerek zamdan vazgeçilebileceğini söyledi. Bu ani değişim kamuoyundaki baskının siyasi söylemleri ne kadar hızlı değiştirebildiğini ortaya koydu. Spahn'ın açıklamaları birçok kişi tarafından ilkesel bir duruştan çok kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik siyasi bir manevra olarak değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler, Kassel'de yol ve tramvay hattı çalışmaları sürüyor. Bazı hatlar kapanırken bazı güzergahlar da açılıyor. Wilhelmshöhe Allee'de 20 Mayıs'tan itibaren çalışmalar başlayacak. KVG 20 Mayıs çarşamba gününden itibaren Wilhelmshöhe Allee'de ray ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Kassel-Felmar hızlı bisiklet yolu projesinin son etabındaki çalışmalar sürüyor. Bu nedenle Gottschalkstrasse'nin Mombachstrasse, Westring, Ludwigstrasse, Moritzstrasse arasındaki bölümleriyle Moritzstrasse-Gottschalkstrasse kavşağı hala ulaşıma kapalı. Mombachstrasse 22 Mayıs Cuma günü yeniden trafiğe açılacak. Ancak Mayıs ayının son hafta sonunda Schlachthof'un Bahar Festivali nedeniyle kısa süreli bir kapanma daha olacak. Tablo farklı alanlarda farklı krizlerin aynı anda yaşandığını gösteriyor. Eğitimde eşitsizlik, ekonomide yavaşlama, dünyada insan hakları tartışmaları ve siyasette güven sorgulamaları. Tüm bu gelişmeler yalnızca rakamlardan ibaret değil, doğrudan toplumların geleceğini şekillendiren süreçler. Önümüzdeki dönemde hem Almanya'da hem dünyada en kritik soru şu olacak. Bu sorunlara verilen cevaplar krizi derinleştirecek mi yoksa çözümün kapısını mı aralayacak? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Eğitimde alarm. Ekonomi yavaşlama modunda.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün eğitimden ekonomiye, insan haklarından yerel altyapıya kadar uzanan geniş bir gündemde bir yanda geleceğe dair kaygılar büyürken diğer yanda siyasi ve toplumsal tartışmalar derinleşiyor. Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte yetersiz. Cuma günü Würzburg'da düzenlenen Katolik Kongresi'nde Başbakan Friedrich Merz, Almanya'nın gençlere sunduğu kadar iyi gelecek beklentilerini az sayıda ülkenin sunduğunu iddia etti. UNICEF'in yayımladığı yeni rapor, Almanya'daki eğitim sistemine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre Almanya'da 15 yaşındaki gençlerin %40'ı okuma ve matematikte temel yeterlilik seviyesine ulaşamıyor. Araştırmada eğitim fırsatları açısından incelenen 37 sanayi ülkesi arasında Almanya yalnızca 25. sırada yer aldı. Listenin ilk sıralarında Hollanda, Danimarka ve Fransa bulunurken dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya'nın aldığı sonuç hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Uluslararası okul başarıları sıralamasında ise Almanya daha da gerileyerek 34. sıraya düştü. Okuma ve matematik becerilerinde İrlanda ilk sırada yer alırken onu Güney Kore ve Slovenya takip etti. Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi ekonomik gücü Almanya'dan daha düşük ülkelerin bile Almanya'nın önünde yer alması dikkat çekti. Raporda özellikle sınıflardaki sosyal eşitsizlik vurgulandı. Maddi açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençlerin yalnızca %46'sı temel eğitim yeterliliklerine ulaşabilirken varlıklı ailelerde bu oran %90'a çıkıyor. UNICEF ayrıca Almanya'daki çocuk yoksulluğunun yıllardır yüksek seviyede kaldığını belirtti. Rapora göre çocukların yaklaşık %15'i yoksulluk riski altında yaşıyor. Gelir eşitsizliği de büyümeye devam ediyor. En zengin %20'lik kesim en yoksul kesimden yaklaşık 5 kat daha fazla gelire sahip. Bild gazetesinin haberine göre sağlık ve yaşam memnuniyeti alanlarında da ciddi farklar dikkat çekiyor. Varlıklı ailelerden gelen çocukların %79'u sağlık durumlarını çok iyi olarak değerlendirirken yoksul ailelerde bu oran %58'de kalıyor. Ruhsal açıdan ise düşük gelirli ailelerden gelen 15 yaşındakilerin yalnızca %61'i yaşamından memnun olduğunu söylerken varlıklı ailelerde bu oran %73'e ulaşıyor. Eğitimdeki bu çarpıcı tablo sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceğin ekonomik ve toplumsal yapısını da doğrudan etkiliyor. Çünkü eğitimdeki eşitsizlik ve başarı düşüşü ekonomik göstergelere de yansımış durumda. Ekonomi Bakanlığı yayımladığı aylık raporda 2026'nın ikinci çeyreğinde ekonomide belirgin bir yavaşlama beklendiğini açıkladı. Hükümete göre hem şirketler hem de tüketiciler artan fiyatlar ve küresel belirsizlikler nedeniyle baskı altında. Raporda özellikle İran'daki savaşın enerji ve ham madde piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı, bunun da ekonomik durumu zayıflattığı belirtildi. Hükümet önümüzdeki aylarda enerji, finans ve emtia piyasalarında sert dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulundu. Ekonomik gelişmelerin büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmanın süresine ve bunun ticaret yolları ile üretim kapasitesine etkisine bağlı olduğu vurgulandı. Beklenen bahar canlanmasının ise gerçekleşmediği ifade edildi. İran savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları Nisan ayında enflasyonu %3'e çıkararak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durumun vatandaşların alım gücünü zayıflattığı belirtildi. Ekonomideki

0: yavaşlama ve artan hayat pahalılığı gündemdeki yerini korurken bu kez insan hakları alanından gelen veriler küresel ölçekte daha da karanlık bir tabloyu gözler önüne seriyor. İdamlar 44 yılın zirvesinde. Dünya 2025 yılında son 44 yılın en yüksek idam rakamlarına tanıklık etti. Amnesty International'ın yayımladığı rapora göre en az 17 ülkede toplam 2707 idam gerçekleştirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre %78 artış anlamına geliyor. Üstelik bu rakamlar Çin, Vietnam ve Kuzey Kore gibi verileri gizleyen ülkeleri kapsamıyor. Amnesty International Almanya Genel Sekreteri durumu devletin en uç şiddet biçimi olarak nitelendiriyor. Rapora göre İran 2159 idamla dünya genelindeki artışın başını çekiyor. Bu sayı 2024'ün iki katından fazla. Özellikle otoriter rejimlerin büyük hızla ilerlemesine paralel olarak idam cezası insanları susturmak, muhalefeti bastırmak ve korku yaratmak için sistematik bir araç olarak kullanılıyor. Dünyada en fazla idam Çin'de gerçekleştiriliyor. Diğer ülkelerde de tırmanış gözleniyor. 2025'te idamların arttığı ülkeler arasında şunlar öne çıkıyor. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Mısır, Kuveyt. Dünya genelinde idam cezalarındaki artış insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirirken Almanya siyasetinde ise bu kez daha yerel ama aynı derecede tartışmalı bir konu öne çıkıyor. Milletvekili maaşları tartışması. Almanya'da milletvekili maaşlarına yapılması planlanan zam tartışması sürerken Seydoğlu Birlik Grubu Başkanı Jens Spahn'ın kısa süre içindeki tutum değişikliği dikkat çekti. Daha birkaç hafta önce milletvekili maaşlarındaki artışı savunan Spahn, şimdi zammın askıya alınabileceğini söyleyerek geri adım attı. Temmuz ayında Bundestag milletvekillerinin maaşlarına %4,2 oranında zam yapılması planlanıyordu. Bu artışla milletvekili maaşları yaklaşık 12.330 euroya çıkacak. Ancak toplumda artan ekonomik baskı, sağlık sigortası reformu ve sosyal kesinti tartışmaları nedeniyle kamuoyunda tepkiler yükseldi. Bunun üzerine SPD, Yeşiller ve Sol Parti maaş artışının iptal edilmesini talep etti. Spahn ise Mayıs ayında maaş artışını savunmasına rağmen şimdi yaptığı açıklamada vatandaşlar fedakarlık yaparken siyasetçilerden de aynı şeyi bekliyor diyerek zamdan vazgeçilebileceğini söyledi. Bu ani değişim kamuoyundaki baskının siyasi söylemleri ne kadar hızlı değiştirebildiğini ortaya koydu. Spahn'ın açıklamaları birçok kişi tarafından ilkesel bir duruştan çok kamuoyunun tepkisini yatıştırmaya yönelik siyasi bir manevra olarak değerlendiriliyor. Değerli dinleyiciler, Kassel'de yol ve tramvay hattı çalışmaları sürüyor. Bazı hatlar kapanırken bazı güzergahlar da açılıyor. Wilhelmshöhe Allee'de 20 Mayıs'tan itibaren çalışmalar başlayacak. KVG 20 Mayıs çarşamba gününden itibaren Wilhelmshöhe Allee'de ray ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Kassel-Felmar hızlı bisiklet yolu projesinin son etabındaki çalışmalar sürüyor. Bu nedenle Gottschalkstrasse'nin Mombachstrasse, Westring, Ludwigstrasse, Moritzstrasse arasındaki bölümleriyle Moritzstrasse-Gottschalkstrasse kavşağı hala ulaşıma kapalı. Mombachstrasse 22 Mayıs Cuma günü yeniden trafiğe açılacak. Ancak Mayıs ayının son hafta sonunda Schlachthof'un Bahar Festivali nedeniyle kısa süreli bir kapanma daha olacak. Tablo farklı alanlarda farklı krizlerin aynı anda yaşandığını gösteriyor. Eğitimde eşitsizlik, ekonomide yavaşlama, dünyada insan hakları tartışmaları ve siyasette güven sorgulamaları. Tüm bu gelişmeler yalnızca rakamlardan ibaret değil, doğrudan toplumların geleceğini şekillendiren süreçler. Önümüzdeki dönemde hem Almanya'da hem dünyada en kritik soru şu olacak. Bu sorunlara verilen cevaplar krizi derinleştirecek mi yoksa çözümün kapısını mı aralayacak? Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın.
1: 105.8 Radyo Kayseri.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Radyo Kassel 0561 57 80 65.
1: Almanya iklim hedeflerinden uzaklaşıyor. Almanya sınırlı özgürlük kategorisine geriledi.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin. Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bir yanda artan hayat pahalılığı ve enerji bağımlılığı tartışılırken, diğer yanda savunma ve altyapı planları yeniden masaya yatırıldı. Günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da hükümetin iklim politikaları yeniden tartışma konusu oldu. İklim uzmanları kurulu, hükümetin mevcut uygulamalarla iklim hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı. Uzmanlara göre sera gazı emisyonlarındaki düşüş durma noktasına gelirken, özellikle bina ve ulaşım sektörlerinde emisyonlar yeniden artış gösteriyor. Kurulun raporunda hükümetin mevcut tabloyu olduğundan daha olumlu gösterdiği ve iklim politikalarını zayıflatacak adımlar attığı belirtildi. Yeni ve devlet destekli gaz santralleri planlanırken gaz ve fosil yakıtlı kalorifer sistemlerine yeniden izin verilmesi de eleştirildi. Uzmanlar bu kararların enerji ve otomotiv sektörlerinin çıkarlarını koruduğunu savunuyor. Raporda ayrıca İran'a yönelik saldırı sonrası yaşanan enerji krizinin Avrupa'nın petrol ve gaz bağımlılığının risklerini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Uzmanlara göre mevcut politikaların ekonomik sonuçları vatandaşlara yansıyacak. Yeni gaz ve petrol sistemlerinin yaygınlaşmasıyla enerji maliyetlerinin kiracılara yüklenmesi, yeni gaz santrallerinin ise elektrik fiyatlarını artırması bekleniyor. Benzin ve dizel kullanımının sürmesiyle taşımacılık ve üretim maliyetlerinin artacağı, bunun da gıda fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar tüm bu ekonomik etkilerin gelecekte yaşanabilecek iklim felaketlerinin yanında küçük ayrıntılar olarak kalacağı uyarısında bulunuyor. İklim politikaları yalnızca çevreyi değil, enerji maliyetlerinden ulaşım sistemine kadar günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Bu tartışmanın devamında şimdi Avrupa'daki toplu taşıma gerçeğine geçiyoruz. Greenpeace adına yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası toplu taşıma hizmetlerine yeterince erişemiyor. Freiburg'daki Öko Enstitüsü tarafından hazırlanan Erişim Engellendi başlıklı çalışmada insanların önemli bir bölümünün maddi yük oluşturmasına rağmen otomobile bağımlı hale geldiği belirtildi. Araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun %19'u ekonomik olarak zorlayıcı olmasına rağmen araba kullanmak zorunda kalıyor. Almanya'da ise halkın %48'i otobüs ve trenleri hiç kullanmıyor. Yalnızca %11'i günlük olarak toplu taşımayı kullanmayı tercih ediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında özellikle kırsal bölgelerdeki yetersiz ulaşım ağı ve yüksek bilet fiyatları gösteriliyor. Almanya'da diğer ülkelerde yapılan araştırmalara göre daha fazla insan yüksek fiyatların onları toplu taşıma kullanmaktan caydırdığını belirtti. Bu nedenle uzmanlar çözüm olarak uygun fiyatlı Deutschland Ticket uygulamasının sosyal destekli bir versiyonla genişletilmesini ve yerel toplu taşıma ağının hedefli biçimde geliştirilmesini öneriyor. Toplu taşımadaki yetersizlik ve artan ulaşım maliyetleri tartışılırken, federal hükümet şimdi vatandaşları elektrikli araçlara yönlendirme hedefleyen yeni bir destek programını devreye sokuyor. Almanya'da hükümetin yeni elektrikli araç teşvik programı için dijital başvuru dönemi başlıyor. Program kapsamında elektrikli araç satın alanlara gelir ve aile durumuna göre 6.000 euroya kadar destek verilecek. desteklerin 2029 yılına kadar yaklaşık 800 bin yeni aracı kapsaması bekleniyor. Teşvikler 1 Ocak 2026'dan itibaren trafiğe kaydedilen araçlar için de geriye dönük olarak geçerli olacak. Tamamen bataryalı araçlar için 3000 euro temel destek sağlanırken, plug-in hibrit ve menzil uzantılı araçlara 1500 euro verilecek. Yeni teşvikten yalnızca yıllık vergilendirilebilir geliri 80 bin euronun altında olan kişiler yararlanabilecek. Çocuklu ailelerde gelir sınırı daha da yükseltilecek. Ayrıca düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler için ek bonuslar verilecek. Böylece toplam destek miktarı 6000 euroya kadar çıkabilecek. Alman Hasta Koruma Vakfı, hükümeti bakım sigortası fonlarını yağmalamakla suçladı. Vakıf Başkanı Eugen, Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada hükümetin bakım sigortası kasasına 5,5 milyar euro geri ödemesi gerektiğini söyledi. Eugen'e göre bu ödeme yapılsaydı bugün bakım sigortasındaki bütçe açığı tartışılmayacaktı. Söz konusu paranın koronavirüs pandemisi döneminde testler ve bakım çalışanlarına verilen primler için harcandığı belirtildi. Eugen ayrıca bakım hizmetlerinin tamamen bireysel bir risk haline getirilmesine karşı da uyarıda bulundu. Bunun toplumsal dayanışmayı zayıflatacağını ifade etti. İklim ve enerji tartışmaları sürerken Almanya'nın demokratik yapısına ilişkin dikkat çekici bir rapor da kamuoyunda yankı uyandırdı. Almanya merkezli insan hakları örgütü dünya için ekmek, Brot für Welt 2026 sivil toplum atlasını yayınladı. Rapora göre Almanya bu yıl ilk kez sınırlı özgürlük kategorisine düştü. Türkiye ise bastırılmış toplum sınıfında yer aldı. Deutsche Welle'nin haberine göre örgütün insan hakları uzmanı Silke Pfeiffer, Almanya'nın gerilemesinde özellikle şu unsurların etkili olduğunu belirtti. Protestolarda artan polis müdahaleleri ve gözaltılar, Gazze ile dayanışma eylemlerine yönelik sert güvenlik uygulamaları, iklim protestolarına yönelik baskılar ve ırkçılık, antisemitizm, cinsiyetçilik karşıtlığında artış. Rapora göre bir ülkede sivil toplum kuruluşları baskı altındaysa, protestolar zaman zaman şiddetle bastırılıyorsa ve muhalif görüşler sansürleniyorsa o ülke sınırlı kategorisine giriyor. Bu kategoriye bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya da dahil edildi. Sosyal politikalar ve ekonomik tartışmalar sürerken kültürel ve toplumsal hafızaya dair eleştiriler de gündeme geldi. Türkiye'de ve yurt dışında 19 Mayıs coşkuyla kutlanırken Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü eserindeki takvim köleliği eleştirisi resmi bayramların samimi duyguları mekanik birer görev bilincine dönüştürdüğü perspektifini gündeme getiriyor. Vassaf, kitlesel kutlamaları bireysel özgürlükleri sınırlayan ritüel bağımlılığı olarak tanımlarken, gerçek bağımsızlığın modern toplumun zaman üzerindeki baskısından kurtulmak olduğunu vurguluyor. Kassel Havalimanı'nın askeri kullanımı tartışılıyor. Kassel Airport'un gelecekte daha fazla askeri amaçla kullanılmasına yönelik planlar tartışma yaratırken uzmanlar projelerin hala somutlaşmadığını belirtiyor. Kassel'de düzenlenen bir toplantıda konuşulan planları değerlendiren emekli albay Wiederhold, havalimanının askeri kullanımına ilişkin açıklamaların çok genel kaldığını ve kamuoyuna yeterince ayrıntı verilmediğini söyledi. Wiederhold, Almanya'nın NATO kapsamında olası bir savunma senaryosunda önemli bir lojistik merkez rolü üstleneceğini belirterek, böyle bir durumda yüz binlerce asker ve aracın doğuya sevk edilmesinin planlandığını aktardı. Ancak Kassel Kalden Havalimanı'nın bu ölçekte askeri kullanım için ne kadar uygun olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Öte yandan Wiederholt, havalimanının savunma sanayisiyle işbirliği açısından farklı alanlarda değerlendirilebileceğini söyledi. Örneğin bölgede insansız hava araçları üreten şirketlerin kurulması halinde test uçuşları için altyapı sağlanabileceğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm Türkiye'de meydanlar, stadyumlar ve sokaklar coşkulu kutlamalara sahne olurken, akıllara psikolog ve yazar Gündüz Vassaf'ın modern topluma yönelttiği o sarsıcı soru geliyor. Bize dikte edilen takvimler özgürlüğümüzü ne kadar kısıtlıyor? Yazarın kült eseri Cehenneme Övgü, gündelik hayatta totalitarizm perspektifinden bakıldığında 19 Mayıs iki Almanya'nın birleşmesi gibi ulusal ve resmi bayramlar toplumsal hafızayı diri tutma amacının ötesinde gündelik hayata sızan ritüeller üzerinden bireysel özgürlüklerin nasıl sınırlandırıldığını tartışmaya açıyor. Vassaf'a göre sistem bireylere ne zaman coşku duyacaklarını, ne zaman yas tutacaklarını takvimler yoluyla dikte eder. Bugün milyonlarca insanın aynı anda gençlik ve dinamizm hissetmesi beklenirken, yazar bu durumun samimi ve spontane duyguları körelterek yerine mekanik birer görev bilinci koyduğunu savunuyor. 19 Mayıs Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiş bir bayram. Ancak Vassaf'ın felsefi yaklaşımı gençliğin ve bağımsız düşüncenin sadece yılın tek bir gününde resmi kurumların belirlediği sınırlar ve şablonlar dahilinde yüceltilmesini ironik buluyor. Ona göre gerçek fikri hür gençlik takvimlere sığdırılamaz. Vassaf kitabında yer alan "Biz bu maskaralığın hem yaratıcısı hem de seyircisiyiz" sözüyle bireylerin kendi rızalarıyla bu totaliter zaman algısına ortak olduğunu belirtir. 19 Mayıs'ta stadyumları dolduran ya da sosyal medyada paylaşımlar yapan kitleler aslında kendi kendilerini denetleyen bir sistemin parçası haline gelirler. Vassaf insanların doğum günlerine, evlilik yıl dönümlerine ve ulusal bayramlara gösterdiği bu abartılı ilgiyi psikolojik bir ritüel bağımlılığı olarak tanımlar. 19 Mayıs 1919 bir milletin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, umudun esareti yendiği çok önemli bir tarihi eşiktir. Ancak Gündüz Vassaf bize hatırlatır ki gerçek bağımsızlık sadece işgalci güçlere karşı kazanılan bir zafer değil. Aynı zamanda modern toplumun bireyin zamanı ve zihni üzerinde kurduğu görünmez baskılardan da özgürleşebilmesidir. Bugün meydanlarda bayramı coşkuyla kutlarken bir yandan da kendi zamanımın ne kadar tasarlayıcısıyım sorusunu sormak bağımsız neslin en büyük göstergesidir. Vassaf önemli günlerin sürekli ve mekanik şekilde kutlanmasının insanın içindeki duyguyu boşalttığını söyler.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

Sensiz uyandım, ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktım, olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım, yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor. Ellerim soğuk ve sensiz.

0: Almanya iklim hedeflerinden uzaklaşıyor. Almanya sınırlı özgürlük kategorisine geriledi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Mayıs Salı. Radio Kassel'den merhaba. Bir yanda artan hayat pahalılığı ve enerji bağımlılığı tartışılırken diğer yanda savunma ve altyapı planları yeniden masaya yatırıldı. Günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da hükümetin iklim politikaları yeniden tartışma konusu oldu. İklim uzmanları kurulu hükümetin mevcut uygulamalarla iklim hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı. Uzmanlara göre sera gazı emisyonlarındaki düşüş durma noktasına gelirken özellikle bina ve ulaşım sektörlerinde emisyonlar yeniden artış gösteriyor. Kurulun raporunda hükümetin mevcut tabloyu olduğundan daha olumlu gösterdiği ve iklim politikalarını zayıflatacak adımlar attığı belirtildi. Yeni ve devlet destekli gaz santralleri planlanırken gaz ve fosil yakıtlı kalorifer sistemlerine yeniden izin verilmesi de eleştirildi. Uzmanlar bu kararların enerji ve otomotiv sektörlerinin çıkarlarını koruduğunu savunuyor. Raporda ayrıca İran'a yönelik saldırı sonrası yaşanan enerji krizinin Avrupa'nın petrol ve gaz bağımlılığının risklerini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Uzmanlara göre mevcut politikaların ekonomik sonuçları vatandaşlara yansıyacak. Yeni gaz ve petrol sistemlerinin yaygınlaşmasıyla enerji maliyetlerinin kiracılara yüklenmesi, yeni gaz santrallerinin ise elektrik fiyatlarını artırması bekleniyor. Benzin ve dizel kullanımının sürmesiyle taşımacılık ve üretim maliyetlerinin artacağı, bunun da gıda fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar tüm bu ekonomik etkilerin gelecekte yaşanabilecek iklim felaketlerinin yanında küçük ayrıntılar olarak kalacağı uyarısında bulunuyor. İklim politikaları yalnızca çevreyi değil enerji maliyetlerinden ulaşım sistemine kadar günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Bu tartışmanın devamında şimdi Avrupa'daki toplu taşıma gerçeğine geçiyoruz. Greenpeace adına yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası toplu taşıma hizmetlerine yeterince erişemiyor. Freiburg'daki Öko Enstitüsü tarafından hazırlanan Erişim Engellendi başlıklı çalışmada insanların önemli bir bölümünün maddi yük oluşturmasına rağmen otomobile bağımlı hale geldiği belirtildi. Araştırmaya göre Avrupa'da nüfusun %19'u ekonomik olarak zorlayıcı olmasına rağmen araba kullanmak zorunda kalıyor. Almanya'da ise halkın %48'i otobüs ve trenleri hiç kullanmıyor. Yalnızca %11'i günlük olarak toplu taşımayı kullanmayı tercih ediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında özellikle kırsal bölgelerdeki yetersiz ulaşım ağı ve yüksek bilet fiyatları gösteriliyor. Almanya'da diğer ülkelerde yapılan araştırmalara göre daha fazla insan yüksek fiyatların onları toplu taşıma kullanmaktan caydırdığını belirtti. Bu nedenle uzmanlar çözüm olarak uygun fiyatlı Deutschland Ticket uygulamasının sosyal destekli bir versiyonla genişletilmesini ve yerel toplu taşıma ağının hedefli biçimde geliştirilmesini öneriyor. Toplu taşımadaki yetersizlik ve artan ulaşım maliyetleri tartışılırken, federal hükümet şimdi vatandaşları elektrikli araçlara yönlendirme hedefleyen yeni bir destek programını devreye sokuyor. Almanya'da hükümetin yeni elektrikli araç teşvik programı için dijital başvuru dönemi başlıyor. Program kapsamında elektrikli araç satın alanlara gelir ve aile durumuna göre 6.000 euroya kadar destek verilecek. Desteklerin 2029 yılına kadar yaklaşık 800.000 yeni aracı kapsaması bekleniyor. teşvikler 1 Ocak 2026'dan itibaren trafiğe kaydedilen araçlar için de geriye dönük olarak geçerli olacak. Tamamen bataryalı araçlar için 3000 euro temel destek sağlanırken plug-in hibrit ve menzil uzantılı araçlara 1500 euro verilecek. Yeni teşvikten yalnızca yıllık vergilendirilebilir geliri 80.000 euronun altında olan kişiler yararlanabilecek. Çocuklu ailelerde gelir sınırı daha da yükseltilecek. Ayrıca düşük gelirli haneler ve çocuklu aileler için ek bonuslar verilecek. Böylece toplam destek miktarı 6.000 euroya kadar çıkabilecek. Alman Hasta Koruma Vakfı, hükümeti bakım sigortası fonlarını yağmalamakla suçladı. Vakıf Başkanı Eugen, Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada hükümetin bakım sigortası kasasına 5,5 milyar euro geri ödemesi gerektiğini söyledi. Eugen'e göre bu ödeme yapılsaydı bugün bakım sigortasındaki bütçe açığı tartışılmayacaktı. Söz konusu paranın koronavirüs pandemisi döneminde testler ve bakım çalışanlarına verilen primler için harcandığı belirtildi. Eugen ayrıca bakım hizmetlerinin tamamen bireysel bir risk haline getirilmesine karşı da uyarıda bulundu. Bunun toplumsal dayanışmayı zayıflatacağını ifade etti. İklim ve enerji tartışmaları sürerken Almanya'nın demokratik yapısına ilişkin dikkat çekici bir rapor da kamuoyunda yankı uyandırdı. Almanya merkezli insan hakları örgütü Dünya İçin Ekmek, Brot für Welt 2026 Sivil Toplum Atlası'nı yayınladı. Rapora göre Almanya bu yıl ilk kez sınırlı özgürlük kategorisine düştü. Türkiye ise bastırılmış toplum sınıfında yer aldı. Deutsche Welle'nin haberine göre örgütün insan hakları uzmanı Silke Pfeiffer, Almanya'nın gerilemesinde özellikle şu unsurların etkili olduğunu belirtti. Protestolarda artan polis müdahaleleri ve gözaltılar. Gazze ile dayanışma eylemlerine yönelik sert güvenlik uygulamaları. İklim protestolarına yönelik baskılar ve ırkçılık. Antisemitizm, cinsiyetçilik karşıtlığında artış. Rapora göre bir ülkede sivil toplum kuruluşları baskı altındaysa, protestolar zaman zaman şiddetle bastırılıyorsa ve muhalif görüşler sansürleniyorsa o ülke sınırlı kategorisine giriyor. Bu kategoriye bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya'da dahil edildi. Sosyal politikalar ve ekonomik tartışmalar sürerken kültürel ve toplumsal hafızaya dair eleştiriler de gündeme geldi. Türkiye'de ve yurt dışında 19 Mayıs coşkuyla kutlanırken Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü eserindeki takvim köleliği eleştirisi resmi bayramların samimi duyguları mekanik birer görev bilincine dönüştürdüğü perspektifini gündeme getiriyor. Vassaf, kitlesel kutlamaları bireysel özgürlükleri sınırlayan ritüel bağımlılığı olarak tanımlarken, gerçek bağımsızlığın modern toplumun zaman üzerindeki baskısından kurtulmak olduğunu vurguluyor. Kassel Havalimanı'nın askeri kullanımı tartışılıyor. Kassel Airport'un gelecekte daha fazla askeri amaçla kullanılmasına yönelik planlar tartışma yaratırken uzmanlar projelerin hala somutlaşmadığını belirtiyor. Kassel'de düzenlenen bir toplantıda konuşulan planları değerlendiren emekli albay Wiederhold, havalimanının askeri kullanımına ilişkin açıklamaların çok genel kaldığını ve kamuoyuna yeterince ayrıntı verilmediğini söyledi. Wiederhold, Almanya'nın NATO kapsamında olası bir savunma senaryosunda önemli bir lojistik merkez rolü üstleneceğini belirterek, böyle bir durumda yüz binlerce asker ve aracın doğuya sevk edilmesinin planlandığını aktardı. Ancak Kassel Calden Havalimanı'nın bu ölçekte askeri kullanım için ne kadar uygun olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Öte yandan Wiederhold, havalimanının savunma sanayisiyle işbirliği açısından farklı alanlarda değerlendirilebileceğini söyledi. Örneğin bölgede insansız hava araçları üreten şirketlerin kurulması halinde test uçuşları için altyapı sağlanabileceğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Hoş geldiniz. Zamansız şarkılar başlıyor.
1: Hoş geldiniz sevgili dinleyenler.
0: Nasılsın Eda?
1: İyiyim canım, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim.
1: Günün nasıl geçti?
0: İyi, güzel. Stres her zaman olduğu gibi.
1: Bunlara alıştık artık canım.
0: Alıştık artık, evet.
1: Programımıza başlayalım.
0: Başlayalım. Bugün pazar günü kayıt aldık.
1: Evet.
0: Leyla'yı dinleyeceğiz birazdan. Ama ondan önce...
1: Ne dinleyelim?
0: Ne dinleyelim?
1: Hadi söyle.
0: Funda Arar dinleyelim.
1: Hadi bakalım. Funda Arar'ı dinliyoruz. Alagül'desin.

0: Bu arada Mihrican, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlu olsun
1: Kutlayalım, evet.
0: herkese.
1: Şimdi
0: Ve şarkılarımıza devam edelim istiyorum. Kassel Türk Müziği Topluluğu'ndan Leyla Gündüz. Hafta sonu kayıt yaptık kendisiyle. Çok da güzel, eğlenceli bir gündü.
1: dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim. Sonsuz desin.

0: Şimdi yine koristimiz
1: Nalan Özer.
0: Nalan Özer, dinleyelim.
1: Ayva çiçek açmış. Ay çok severim ben bu şarkıyı.
0: Ayva çiçek açmış
1: Nalan'ın
0: yazdı
1: sesine de
0: gerçekten.
1: bayılıyorum biliyorsun.
0: Hadi
1: Hadi
0: bakalım
1: dinleyelim.
0: dinleyelim.

0: şimdi bir istek geldi. İki tas çorba. Sen biliyor musun bu şarkıyı? Ben hiç dinlemedim.
1: Eskilerden Mustafa Sandal diye biliyorum.
0: Mustafa Sandal'ın şarkısı, evet.
1: Cover'ı ilk defa deneyeceğim herhalde.
0: Hadi dinleyelim bakalım.

0: Nasıl bir tarz değiştirmektir
1: tarz
0: bu?
1: Tarz değiştirelim biraz, Candan Erçetin söylesin. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Bu şarkı Ali Yörükoğlu ve eşi Aynur Yörükoğlu'na gelsin. Bizi dinliyorlar kendileri şu an.
0: Selamlar.
1: Selamlar.
0: Olsun.

0: Evet, Nevin'in sesine sağlık. Şimdi bir istek daha var. Kasel Türk Müziği Topluluğu Koristi Nihal abla şu an yolda çalışmaya geliyor biliyorsun. 45 dakika sonra çalışmamız var. Gökhan Sezen'den Asalet diyelim. Ona
1: Dinleyelim.
0: gelsin. İyi
1: Ben de
0: dinlemeler.
1: ilk defa dinleyeceğim, bakalım.
0: Nihal abla dikkatli gel ona göre. Görüşmek üzere.

0: Şimdi tekrar bir istek şarkımız var. Pembe Mezarlık, Fatma Turgut söylesin, model. Kızım istemiş. Dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim.

0: çok istedi. Şimdi bir istek geldi. Sevgili i̇stek arkadaşım, yani istek.
1: Tamam.
0: İstek. Peki. İstek derken biz aslında bu şarkıyı çalacaktık. Bu marşı çalacaktık.
1: Yani 19 Mayıs günün olduğu için
0: anlam ve önemini belirten bir İzmir marşı çalalım. 19 Mayıs.
1: Hep birlikte dinleyelim.
0: Hep birlikte dinleyelim. Sevgili arkadaşım Merve ve Doğan için gelsin.

0: Eda.
1: Mircan bir programından sonuna geldik.
0: Evet, sonu da güzel bitirdik. Güzeldi.
1: Aynen öyle. Şimdi buradan çıkıyoruz yine. Ne yapıyoruz?
0: Bugün günlerden salı. Yine bugün bizim gidiyoruz. Çalışma günümüz.
1: Benim için çok stresli geçiyor biliyor musun salı günleri? Ama keyifle yapıyorum
0: salı
1: bu işi.
0: Salı günlerini seviyorum. Yani,
1: keyifle yapıyorum bu işi derken keyifle geliyorum buraya doğru. Her yerim ağrısa da yaşlıktan böyle artık çöksek de.
0: Yaşlılıktan mı?
1: Ben kendimi yaşlı hissediyorum artık.
0: Sen de şimdi yani yapma lütfen.
1: Evet.
0: Bugün dediğimiz gibi çalışmamız var. Philip Scheidemann House'da koromuzun çalışması.
1: Birazdan saat 18.30'da her salı. Bu arada yeni üyelerimiz katıldı aramıza biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani daha da çok büyüyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. demek ki sesimizi duyurabilmişiz. Herkese buradan duyurulur değil mi?
0: Tekrar söyleyelim.
1: Yani sesim güzel diye değil diye düşünmesin kimse. Hani biz de çok iddialı değiliz zaten bu konuda. Hiçbirimiz iddialı değil.
0: Hayır.
1: Ama müzik yani şarkı söylemeyi sevenleri aramıza bekleriz tabii ki. Niye öyle baktın?
0: Yani şu bir seneden fazla iki seneye yakın oradayız. Çok eğlenerek zaman geçiriyoruz. Öğrenerek.
1: Öğrenerek bilhassa.
0: Öğrenerek. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Sizleri evet. de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Müziğe ilgisi olan herkesi bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Herkes bizi şey sanıyor ya böyle hani aa sadece Türk sanat müziği okuyorlar falan diye öyle bir şey de yok mesela. Biz her yöreden
0: Türk müziği yani, adı altında.
1: Türk müziği he, okuyoruz yani. Türkü de okuyoruz.
0: Türk halk müziği. Evet.
1: Şey de okuyoruz. Daha ilerleyen zamanlarda da tabii ki daha farklı konserlerimiz de olacak inşallah. Şimdi zaten seneye olacak konser için çalışmalara başladık bile. Yani o yüzden herkese tekrar duyurulur. Müziğe ilgisi olanlar, şarkı söylemeyi sevenler çıkıp gelsinler diyorum. Philip Scheidemann House her salı saat 18.30'da. Bizimle olsunlar. Hiç olmadı bir gelip baksınlar yani görebilirler yani değil mi? Bir ziyaret de edebilirler. İlle katılmak zorunda da değiller tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Ama merak edenler gelebilirler.
0: Bekliyoruz.
1: Evet.
0: Dediğin gibi çıkın gelin.
1: Çıkın gelin. Ne diyoruz? O zaman hoşçakalın.
0: Hoşçakalın haftaya. Görüşmek üzere.
1: Tekrar görüşmek
0: müzikle
1: üzere.
0: Müzikle kalın.
1: Sevgiyle kalın, müzikle kalın.
2: Darf ich Sie was fragen?
3: Ja.
2: Ich bin ganz angetan von Ihrer Kehrmaschine. Würden Sie mir erklären, wie sie genau funktioniert?
3: Ja, kann ich machen.
4: Ja, und damit ist alles gesagt zum heutigen Motto der Sendung Analoge Menschen in einer digitalen Welt mit mir Kaffee Platte. Die ersten Scheiben liegen schon auf den Plattenspielern und wie immer spiele ich erst was und sag was danach. Nur kleiner Spoiler schon mal davor. Die erste Band kommt aus Polen und die zweite aus den Staaten und wir legen direkt los. Viel Spaß!